0: imkanınızda var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo'da Super Manat günleri başladı. 14 Oktyabr tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peribu, UGG çeşitleri. 10 manat, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı. 12 manat. Super Manat'ın gücünü görmek için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Vöyen'le işleyirsiniz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
5: Al Market'te düşünmeden al.

güller bahar nazlı nazlı. Ana neden desem gidem, yollar ahar nazlı nazlı. Yolların üstünde biten güller bahar nazlı nazlı. Elin küreğimde senin odun

106.3 FM radyosu takdim eder. Show, dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konsertler ve meşhur konaklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli.

0: Hacı Şamiyon, siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun papağımı yere! Soktun papağımı yere!
2: Bayanım!
3: Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdi. Lan küçük. Götür paparını elinize.

0: ve gürovsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı malumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
4: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisen?
5: Kaspak Sumgayıt'ı deysen, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: faizlerinizi ATB Bank'a köçürün. Mevcut ödediğiniz faizlerden 3 faize değil daha aşağı. 80 bin manata değil komisyasız, zaminsiz, nakit kredi imkanı elde edin. Etraflı mevlamat için 945 numarasına zeng edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansı esasında faaliyet gösterir.
1: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. Elage, Ulduz 0241.
2: Halk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback, kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalır meblağına illik 7 faiz gelir kazanın. Halk Kartı pulsuz çatırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikteyik.
3: Asayiş Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Al markette düşün.

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir

olursam, ben senin eşkinle her zaman yandım. Sen ise yandıran bir şam olursam,

Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?